0: 在限速压车呢？
1: Bildim buldu. Kulağında öyle bir tel ağacı var.
2: Uy.
0: Şimdi buraya. Noel, canım, ne oldu? Sen sen de olsan ha. Gitap canım, su içe ha.
1: Rahmet.
3: 往前走，往前走。

0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsun ama. Bak pek.
0: Var.
2: Alkay. Ya. Balkay. Ya.
3: Ye! Akeniz deyip geldi seni.
0: Çaraydı.
4: Men onun terbiyesi için azakça jumsağım yok. Şimdi o da yürürdü. Gidiyor olsun. Yeni siz aklını kesiniz. Kolay bulma.
5: Ya kaldı. Ağzımızda da kaçmışsın dostu kaldı. Bakın toku kaçık bak. Ben yürüyüm de. Ne sütörme gerek yok. Atay okumasa da zılkını baktay veredi.
4: Bunumuz uğursuz koy. Ol ekemiz. Kesimcekler kol koyup bulgamız. Ol osu yerde 5 yıl istiyor gerek.